ke puayasin medaging sesocan sane dahat dumilah yakti pake biar-biar.